0: kidiro wanze
1: andero awanje andero alero fofolchi
0: ari
1: awanje chunte andero fofolchi adai ya yega ni anaro reta reta chi
0: ari bana do
1: ngila ninga mare
0: ninga so do ala
1: nyuras kunya da ba gudusu
0: ngila yada
1: ngila mashallah kurtu faraskrabda tusu doktu kadala lenyen wati ya faraskrabda koy koy

Sama kingi bunurumbia na iburo surum. Sama iburumbia sama mire bunurumbia na iburo surum. Alai bura alai bura alai bura. Alai bura hamuri alai bura. Kila iburang hamuri.